Aral Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% dek indirimdedir. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süratle keçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.

Ara Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% edek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süratle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.

Aral Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% dek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süratle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.